0: üstünlüklerini yaşayın.
1: Bogart Banko Baku ASC'ye mahsustur. Banko Baku 18 Feb 2005 yılı tarihli 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
2: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: Danışır Bakı FM 105. Bizimle bir dalga dolanır.
1: Reklamlar. Menzil almağa pulun yetmirse, hisse hisse al. Kristaldan mühteşem teklif. Pulunu gözlədib değerden salma. Onu yaşayış sahesine çevir. Ne kredit var, ne faiz, ne de aylık öhdəlik. İstediğin zaman al, istediğin kadar öde. Növbəti mərhələləri tamam.

0: sürekli olarak iri ölçülü plitalar üçündü. Tiksotropikti. Şaguli setlerde plitanın sürüşme ihtimali yoktu. Döşemede plitalar çökmür. Matanata Fasker. İri plita ve dekoratif daş yapıştırıcısı. Yüksek performanslı.
1: Bu ses sahipkarlara fırsattan haber verir. Aziz sahipkarlar, bizneste yeni bir merhaleye hazırlaşırsınızsa Bank of Baku 100 bin manata dek sahipkar kreditiyle size desteğiydi. 100 bin manata dek krediti 12 aya dek güzeşle. Üstelik zaminsiz ve girofsuz elde etme imkanınız var. Bank of Baku ile biznesinizi büyüdün.
2: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
3: Halkbank'tan serfeli istihlak krediti. İndi 40 bin manata dek istihlak kreditini illik 12 faizden başlayan faizlerle 59 aya dek müddete elde edebilirsiniz. Etraflı 138. Halkbank, uğurla birlikteyik.
2: Asayiş Halkbank'ı Merkez Bank'ın 27 dekabr 2004 yılı tarihli 246 sayılı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
4: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: İdare et ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 30'una dek devam edecek. Bir bank Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 nömresine zeng edin.

0: yüzüne kalır. Bir bank yığım hesabıyla gözlemeden kazan. Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN şubesi.
1: Bank of Baku'da nakdul kreditine düz 6 faiz edek endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manata dek nakdul kreditini 6 faiz edek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
2: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
3: Reklam yerleştirme için 050-299-8639 numarasına zeng edin.
4: Danışır Baku.
5: Öten iller nermelerdir.

0: Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Matanata'dan Innovasya. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif taş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş bir mehsulda. Matanata Fasker'in istifade sahaları: keramogranit, fasad pliteler, dekoratif taşlar, isti döşemeler. Matanata Fasker, iri plite ve dekoratif taş yapıştırıcısı. Yüksek performanslı.

kredisini bize getir ve bir bank kreditini 6 faize dek indirimle elde et. Bir bankla kreditini tek merkezden daha rahat idare et ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 30'una dek devam edecek.

0: Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Pazitano, Bali, Mikomus ve Marokko ruhu bir layada birleşti. Premium Residence Sipriz'de. Menzilleri 15% ilkin ödeniş, 36 aylık dahili kreditle elde etmeye telesin. Sadece menzil değil, hayat tersi de. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.

0: bayçısı ol. Üstelik 12 binden çok ticaret aletine çıkış elde et. Bir Bank Invest ile pul sene işlesin. Etraflı malumat Bir Bank Invest tedbirinde. Bir Bank Invest Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın verdiği 14 Mayıs 2025 yıl tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın emtia nişanıdır. Hizmet Aşa Kapital İnvestisyon Şirketi ile birlikte teklif olunur.
1: Matanata'dan Innovasya. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükleri. Yüksek performanslı yapıştırıcıdır. İstiye ve şahtaya dayanıklıdır. YEN standartının C2TE sinfine aitti. Standart yapıştırıcılardan farklı olarak iri ölçülü pliteler içindi. Tiksotropikti. Şaguli setlerde plitenin sürüşme ihtimali yoktu. Döşemede pliteler çökmür. Matanata Fasker. İri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı. Yüksek performanslı.
2: Reklam birleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 30'una dek devam edecek. İBAN, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Premium Residence, Cypress layesinde. Cemi 15 faiz ilkin ödeniş, 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Bank of Baku'da nakdul kreditine düz 6 faize dek indirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manata dek nakdul kreditini 6 faize dek indirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
3: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Positano, Bali, Mykonos ve Marokko ruhu bir layada birleşti. Premium Residence Cypress'te. Menzilleri 15 faiz ilkin ödeniş, 36 aylık dahili kreditle elde etmeye telesin. Sadece menzil değil, hayat tersi de. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Matanata'dan Innovasya. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif taş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükleri. Yüksek performanslı yapıştırıcıdır. İstiye ve şahtaya dayanıklıdır. YEN standartının C2TE sınıfına aitti. Standart yapıştırıcılardan farklı olarak iri ölçülü pliteler içindi. Tiksotropikti. Şaguli setlerde plitenin sürüşme ihtimali yoktu. Döşemede pliteler çökmür. Mata dayanıklıdır. YEN standartının C2TE sınıfına aitti. Standart yapıştırıcılardan farklı olarak iri ölçülü pliteler içindi. Tiksotropikti. Şaguli setlerde plitenin sürüşme ihtimali yoktu. Döşemede pliteler çökmür. Matanata Fasker. İri plite ve dekoratif taş yapıştırıcısı. Yüksek performanslı.
5: Reklam yerleştirme için 050 299 8639 numarasına zeng edin.
6: Danışır Baki.
7: Öten iller nermelerde.

0: Halkbank.
1: Asece Halkbank'ı Merkez Bankanın 27 Dekabaş 2004 yıl tarihli 246 sayılı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
2: Reklam yerleştirme için 050-299-8639 nömresine zeng edin.
3: Azerbaycan Radyosu 105 FM.
2: Sürat. Tehlikesizlik. Kaydalar. Nişan. Navigasyon.
4: 30 metreden sonra sağa dön.

0: Dostbank, Bankov Bako numaralı bir tepkili. Bankov Bako 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Azercell olarak Eskersel hizmetini gururla teklif ederek artık her bir hizmette olan askerlerimiz dogmalarıyla rahat danışa, onlarla ünsiyette olabilecekler. Eskersel'le biz de askerlerimizin yanındayız, onların hizmetindeyiz. Etrafını almak için Ulduz 11.11'e zeng edin veya azercell.com saytına dahil olun. Eskersel, şerefle ve sadakatle hizmetinizdeyiz.
2: Sadece yığmak yok. Her gün arttığını da görmeyi istiyorsan bir bank yığım hesabı tam senlikti.

0: Gerilen Adam bu akşam saat 22'de.
1: Azerbaycan Radyosu'nun yayın tezliklerini nezdinize çatdırdık. Bakı Afşaron 105 FM, Gence 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lerik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gedəbəy 105 FM.
2: Danışır Bakı, saat 19'du.

0: idare et ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 30'una dek devam edecek. Bir Bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN nişanıdı.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.
2: Senet Mevbedi. Söz Yaddaşı. Azerbaycan Radyosu.
3: Azerbaycan Radyosu.
2: Benim radyom.
4: Ekinçi Gazeti 1875.